Yıkış, bir kıtım, iki kıtım, kengiş kızağı çıkacak tatış. Karağım sözüne başladı, gördüm neyini başkını. Kıldım küpüntüsü kımığınını, cemiyet verdiği uyduğunını. Uyduğun yanını kılışını, şart kılıdı o neçini bilişini. Mahkul emelikini gelmeyen, men göz yumuşlu ve ilişini. Diploma gerek kayısı kılı, geniş

akşam uyku yok seni oylavat deme. Yenimde bardek beşiğine sılavat deme. Bağrımda besimçim toymavat deme. Düşün mü, oğun mu, uxmayvat deme. Korup men kalşal bop kettim kotoza. Kütmegen yerden kelgini bora. Cenem dedim cenem ne ilip de kettim. Bir çekit kınan ne ektip kettim. Şu çağda şu cayda turup kap deme. Şu dokmuştuk şu kavaktı konup kap deme. Sakladım meğlende şu tincik güllerde. İşitler mi kavumaz cimcit tüllerde. Sen mi koruk kemmeden ip kep sıkakır tanne. Men gıyırıkka yetmegendek buzımız tanne. Kolumdan tutup ötküzdüm ben yoldan. Titrek kolum ko aziz mir oldun. Ahırkı bekettim öttün kollarga koldun. Nimelerini küter ular sen saldı goldun. Yeş güzüş asanke kim kiydireleydu. Tul heyceş asanke kim küldireleydu. Hak idi işinle endi keçiktim bilime. Men yeyme gıymanle seni yakış görüme. Sürgen şu hıyallar dağcımız merimer. Oğlumuzdan ismini koyumuz periver. Untulup şu gün mü ten çalgan perdi mu. Kol tutuşup kılgan şu rast çalgan verdi mu. Umudum degenim için gap mu tanı mu. İgiz bas gap kalas yok başka meni mu. Tallıdım bu bet mi nakşımı duymudum. Yetkinim bu rap mı şiirim uxmudum. Zeynep'nin nalesi kalkıkım nerede. Kalkıksız uçmayma ömüle yerde. Leyli'nin meyli Mecnun'ga mecbur. Zühresiz tayır mı turalmaz mekrum. Şiirinin avazi Perhat'nın küyü. Senem'nin kayaşı Gıyrıp'nın royi. Levzim ti alim edip yalgan arlaş midi. Sensiz bu köller mana yaraş midi. Düşenmedim gepanni endi izdeş midi. Nadını şöp kessek sizden öteş midi. Yaz boldu mu tova ılım avatı mı. Kış girdi mi ya hiçbir tonlum avatı mı. Toy kılıç tesemez sensiz gün aram. Bulduklar çıkan yaşende tökülmez taram. İşim o ahmaydı teşiğe aram. Kan kılıp yüttüm içimge tamam. Unutudum yaşayma, zimmende yük var. Dadamdek yaşayma.